Sadie Skin'e bir sokmuş kondani. Yere hatıza da diyor Ed. Ed. Kid. Şimdi kusura gel Pidey.